0: esimu tokro esi ahye ene enumunka sure se amani kel charcoal toothpaste suni yeti center for
1: media magic kel charcoal toothpaste atubu mi suna no pa na dwa me koda no e ma me sinye fita confidence level kwaso etibi nama na me si 32 ni ni na gusu
0: enkane no ania maamenum dibidie twetri yese no asaya bebie mu bidie wo kel charcoal toothpaste mu no e ma sinye fita e ma na hoden ne sayi nka bia mo wonu mi rum and unti mwa monum coffee wine any tobacco e kamo sesono abama mo kel charcoal toothpaste sankofa ENG
2: kel happy smile
3: edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi ed